0: nala kunzima khona siyasiza isandla sakhe tilelelele
1: tilelelele izilo mzansi.